0: Cataclysma. Cataclysma.
1: Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.
0: Cataclysma.

0: دورت جونه تیمه وای بری پریزنتی آتی آلفا میشه وز بکسیار آلفا میشه دونه تیمه وای وای وز بکسیار آلفا میشه دونه تیمه وای Kılıçını kanla yuğan düşman kursa o izini kuğanı Duğuklar gözde duğanı kan kuruluyu danı ey teymeyi Kılıçını taşka çarpan taştan ötüp yerge kapkanı Duğuklar gözde tapkanı kan kuruluyu danı ey teymeyi Aç yapsa gündürler tavdın darasıyı Mehdi İmran tiğrer neyce yarasıyı Yekken muhul çembil yıldın töresiye Çembil yılda khan gül oğluyu balasiye Zerke küllüye evvel yandan eyteymeye Zerke küllüye evvel yandan eyteymeye Derge higen bin zarlı zarlı çıkladın mı Seçenlikten sözlü sözde kuladın mı Evvel oğluyu yetiş yaşarım muradın mı Ya bulmasa muradın mı on eyteymeye
1: Opa, molim pomoć iz publike.
2: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se. U partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo.
1: Ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.